ormanda yürürken güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken

yaprakların arasından gelir. Güneş yaprakların arasından gelir.

0: güneş yaprakların güneş. Arasından bilin.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır.
1: Oynaşır.
0: Yapraklarla. Dokunur,
1: oynaşır
0: her yerini.